ntro etimi twa ntro to ne nyonko so chese asemu enim ana politics nti obi ye bibi papa kura no a na obi so gyranchen na chese ogunu obu na bam